Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi.

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Kulak'la buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: şiiri hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

sensiz bir an olsun yapamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Bağlanmışım sana kopamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Vurulmuşum sana delicesine. Senin kollarında erircesine. Seviyorum seni ölürcesine. Yalanım varsa aşk çarpsın beni.

Hasretin cehennem, yokluğum zindan. Sensiz eksiğim ben, noksanım noksan. Yaşayan ölüyüm, yanımda yoksan. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen yoksan dünyamda ne aşk ne huzur. Sensin yaşadığım en büyük gurur. Seninle inandım, işte aşk budur. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen iste yolunda toprak olur. Sen iste dalında yaprak olurum. Bir ömür aşığın, kölen olurum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Ömrümü ömrüne iste eklerim. Yolunu mahşerde bile beklerim. Dört kitap adına yemin ederim. Yalanım varsa aşk çarpsın beni.

0: ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sundu.

Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısı.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol. Günün

ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nal

0: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

ayrılma. Şu anda radyo ustadasın. Bu şarkıları başka radyoda duyamazsın.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
0: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol.

0: haftasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, Enza
1: Home. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Nilüfer Esircip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını kınayarak Türkiye'nin bu ülkeyle dayanışmasını sürdüreceğini bildirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılara karşı Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde Suudi Arabistan'ın savunmasına destek verilmesini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos'ta 4 milyar 100 milyon dolar cari fazla verildiğini açıkladı. Şimşek, ihracat ve hizmet gelirlerinin cari dengeyi desteklediğini belirterek enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin arz güvenliği açısından önemini vurguladı.
1: Dünya gündemi.
0: Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid El Sani, Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyerek sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Şura Meclisi'ndeki konuşmasında, Körfez ülkelerinin güvenlik ve egemenliğinin korunmasını isteyen El Sani, sivil altyapının ve deniz ulaşımının güvenliğine dikkat çekti. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, akciğerinde tespit edilen kitlenin alınması için Roma'da hastaneye yatırıldı. Vatikan, Papa'nın iyileşme süreci için 20 Ekim'e kadar planlanan programların iptal edildiğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlarının Rusya ile ABD arasındaki dizel yakıt anlaşmasının uygulanmasını zorlaştırabileceğini söyledi. Peskov, enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunda yürütülen temasların da devam ettiğini belirtti.
1: Spor.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılar 28. dakikada Batrakov'un golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Galatasaray ikinci maçından da puansız ayrıldı. Arda Turan, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için adının anılmasının kendisini onurlandırdığını söyledi. Turan, sözleşmesi boyunca Shakhtar'a ve oyuncularına verdiği sözlere bağlı kalacağını belirterek görevini sürdürme mesajı verdi. İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, Real Madrid'in eski sağ beki Dani Carvajal'i kadrosuna kattı. Kulüp 34 yaşındaki İspanyol oyuncuyla 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'un halka açık futbol şirketlerinin toplam borcu 108 milyar 100 milyon lirayı aştı. Kamu aydınlatma platformuna bildirilen mali tablolara göre en yüksek borç Galatasaray'da, geliri oranla en yüksek borç yükü ise Beşiktaş'ta bulunuyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün Ankara gök gürültülü sağanak yağışı 21, Konya gök gürültülü sağanak yağışı 18, İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 21, Tekirdağ kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 16, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 22, Adana gök gürültülü sağanak yağışı 27, Edirne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 14, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağışı 28 derece. Haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizi bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçı

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi güvenliği.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: sigortanda artın var.
1: Aplus sigortayla artın var sigortanda.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Cabin crews, captain is speaking. I am ready for halay. And you? Efendim, mantık sizi A noktasından B noktasına. Halay ise her yere.

0: Kitaplar, bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol. Opet.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56.
3: En çok sen, en zafon.
4: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
5: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur. %100

Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari

hepsi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuz Sağ Haberleri aktarıyorum, ben Nilüf Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü için bir kutlama mesajı yayınladı. Kurtulmuş, Ankara'nın istiklal mücadelesinin merkezi olduğunu ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık ettiğini vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaşından küçüklere sigara satışını önlemek için yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Memişoğlu, mevcut yasağın daha etkin uygulanması amacıyla satış sırasında yaş doğrulaması yapılmasına yönelik yöntemlerin değerlendirildiğini söyledi.
1: Dünya gündemi.
0: Almanya'da yıllık enflasyon Eylül'de %3,3'e yükselerek Aralık 2023'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı. Almanya Federal İstatistik Ofisi, artışta özellikle akaryakıt ve diğer enerji ürünlerindeki fiyat yükselişlerinin etkili olduğunu bildirdi. ABD'de federal ajanlar, Kongre üyesi İlhan Ömer'in Washington'daki evinde mahkeme kararıyla arama yaptı. Adalet Bakanlığı aramanın devam eden bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini bildirirken, Ömer işlemi siyasi baskı olarak değerlendirdi. Fransa'da lise ve üniversite öğrencileri sendikaların çağrısıyla ülke genelinde yaklaşık 360 protesto gösterisi düzenledi. Yetkililer Paris dışındaki gösterilere 30 bin kişinin katıldığını ve bazı eğitim kurumlarında derslerin aksadığını bildirdi.
1: Spor.
0: Trendyol 1. Lig'de Bandırma Spor'da Sivas Spor 1-1 berabere kaldı. Sivas Spor'un golünü Yusuf Cihat Çelik kaydederken Bandırma Spor Enes Aydın'ın 83. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. Fenerbahçeli Marco Asensio, Çaykur Rizespor karşısındaki 3-0'lık galibiyetin ardından takımın çalışmalarının karşılığını almaya başladığını söyledi. Karşılaşmada bir gol atan İspanyol futbolcu her maça final öneminde yaklaştıklarını belirtti. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'deki Wuhan Açık'ın ilk turunda Kazak rakibi Yulia Putintseva'ya 2-1 yenildi. Turnuvada ilk seti kazanan Sönmez, sonraki iki seti kaybederek organizasyona veda etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün Ankara gök gürültülü sağanak yağışı 21, Konya gök gürültülü sağanak yağışı 18, İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 21, Tekirdağ kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 16, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 22, Adana gök gürültülü sağanak yağışı 27, Edirne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 14, Osmaniye gök gürültülü sağanak yaşı 28 derece. Haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkı.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: 8 ve altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi.

0: Hepsi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: sigortayla sigortanda artın var.
1: A-plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını sundu.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
3: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol,

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
2: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
3: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı, sarı. Keremlük'te gayrimenkul.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuza haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ve devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar değerlendirildi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, yeni parti sözcüsü Zeynel Emre ile gazeteciler Şaban Sevinç, Timur Soykan ve Bir Gün TV hakkında manevi tazminat davaları açıldığını duyurdu. İnan, hukuki sürecin partiye yönelik açıklama ve yayınlar nedeniyle başlatıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 2.378.000 yapının kentsel dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Kurum dönüşümün geciktirilmemesi gerektiğini vurgularken bakanlık 383 bin yapıda çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
1: Dünya gündemi.
0: İspanya'nın Kanarya Adaları'na bir haftada 1260 düzensiz göçmen ulaştı. Sahil güvenlik yetkilileri göçmenlerin karaya çıkışlarının ardından sağlık kontrolünden geçirildiğini ve barınma alanlarına sevk edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiği yönündeki iddialara inanmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, böyle bir desteğin bulunması halinde ABD'nin bunu kısa sürede öğrenebileceğini savundu. Fransa'daki bazı zincir marketlerin soğutma sistemlerine dışarıdan müdahale edilmesi, çok sayıda ürünün bozulmasına yol açtı. Sıcaklık ayarları değiştirilen dolaplardaki gıdalar satıştan çekilirken, olay dijital güvenliğin gıda güvenliği üzerindeki etkisini gündeme getirdi.
1: Spor.
0: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, Türkçe öğrenmek için her gün en az 20 dakika çalıştığını söyledi. Nübel, milli takım kadrosuna yeniden çağrılma ihtimalini teknik direktörün değerlendireceğini belirterek Beşiktaş'taki görevine odaklandığını ifade etti. Trabzonsporlu Muhammed Salah, Süper Lig'in ilk 7 haftasında attığı 7 golle gol krallığı yarışının zirvesini paylaştı. Bordo Mavili formayla Avrupa Kupalarında henüz golü bulunmayan Mısırlı futbolcu, ligdeki skor katkısını Avrupa karşılaşmalarına da taşımayı hedefliyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün Ankara gök gürültülü sağanak yağışı 21, Konya gök gürültülü sağanak yağışı 18, İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 21, Tekirdağ kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 16, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 22, Adana gök gürültülü sağanak yağışı 27, Edirne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 14, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağışı 28 derece. Haberleri aktardım, gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.
2: Burası 103.5.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizi bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur. %10

0: kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 avro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sundu.
2: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: giderimiz de varsa dinleriz usta, usta.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı.

0: sigortanda artın var.
1: A Plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.
1: Burası 103.5. Şu anda...

Hani olmayacaktın? Hani olmayacaktın başkalarının? Sen yalancı çıktın. Sen de vefasız çıktın.

Çaktık kaderin kucağında belki. Bir oyuncaktık, kabul et. Suçunu senin de var. Çok hatan çalmıştık.

0: ayrılık.
1: Ayrılık. Alkışlar Hakan Altın.
2: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizi bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
3: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
4: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
5: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultraforce'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor. Şimdi BRN Global Petrol'de Konya'nın en büyük self-servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol, Sedirler

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur. %

0: Bergama sokakları.
1: Onu benden siz aldınız. Onu benden.

0: Her insan yalnız kalabilir ama her insanın dertleşeceği aslanlar gibi bir yüreği vardır. Bu acıya da katlanırız yüreği.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultraforce'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor. Şimdi BRN Global Petrol'de Konya'nın en büyük self-servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol, Sedirler

0: Sarı sarı sarı sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Sensiz kaldığım gecelerde, ya Sibel, bizi kimler anlasın?
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Berkay Tepes.
1: Berkay, kıymetli müzisyen dostlar. Ellerinize sağlık.
2: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: İyi akşamlar. Radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Nilüfer Esirci. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mecliste baş başa görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, iki eski arkadaş olarak bir araya geldiklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Avrupa Birliği'nin ortak finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci döneminde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak sağlandı. Desteklenen çalışmalar arasında otonom araç teknolojileri, hedefli kanser tedavileri, dijital fabrikalar ve yapay zeka uygulamaları yer aldı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına karşı istinaf başvurusu yaptı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan dilekçede hükmün kaldırılması ve beraat kararı verilmesi talep edildi.
1: Dünya gündemi.
0: İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 30 Filistinli gözaltına aldı. Esirler Medya Ofisi, gözaltıların özellikle Nablus çevresinde yoğunlaştığını ve çok sayıda evde arama yapıldığını bildirdi. ABD'nin Georgia eyaletindeki bir eğlence merkezinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hız trenindeki yolcular tahliye edilirken merkezdeki benzer oyuncakların kullanımı geçici olarak durduruldu. NASA, ay görevlerinde astronotların uzay kıyafetlerinde birikebilecek statik elektriği güvenle boşaltacak tasarımlar için yarışma başlattı. Toplam 150 bin dolar ödüllü yarışmada küçük, hafif ve ay koşullarına dayanıklı sistemler geliştirilmesi isteniyor.
1: Spor.
0: Beşiktaş'la Diallo, Kocaeli Spor karşılaşmasında 12'li mücadele ve 6 hava topu kazanarak savunmada öne çıktı. Rakibin 12 hatanı uzaklaştırdığı mücadelede takımının savunma performansına katkı sağladı. Fenerbahçeli Lukaku, Çaykur Rizespor maçında aldığı darbenin ardından rehabilitasyon çalışmalarını sürdürdü. Son takım antrenmanına katılmayan Belçikalı golcü hazırlıklarını salonda devam ettirdi. Beşiktaş ve Hoffenheim'in eski futbolcusu Andreas Beck, siyah beyazlıların yeni transferlerde güçlü bir kadro oluşturduğunu söyledi. Alman kulübünün yayın organına konuşan Beck, Beşiktaş'la yeniden olumlu bir hava oluştuğunu belirterek Hoffenheim'in zorlu bir rakiple karşılaşacağını ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün Ankara gök gürültülü sağanak yağışı 21, Konya gök gürültülü sağanak yağışı 18, İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 21, Tekirdağ kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 16, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 22, Adana gök gürültülü sağanak yağışı 27, Edirne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 14, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağışı 28 derece. Haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol. Günün

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: enemy, your coma zamanı şimdi.
1: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
2: Dexan Hidrolik'in sunduğu Ustaların Akustikleri sona erdi. Tektörün ustası Dexan Hidrolik'in sunduğu Ustaların Akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri saat 19'dan itibaren Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Navcı

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur. %

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Sigortayla sigortanda artın var.
1: A-plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Sarı. Kerem'lükte gayrimenkul.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Azasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, Enza
1: Home. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Sarı sarı sarı.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan

0: Kitaplar, bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizi bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Sigortayla sigortanda artın var.
1: A plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
3: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Damadım ne?
1: Müslüm.
0: Ne? Müslüm ne?
2: Kaderimiz ağırsa dinler mi sustum?

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısınız.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol. Günün

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet.

0: Üç Beyler Meram Enzahon mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahon mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahon Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
1: Enzahon. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

Haydi Abbas, vakit tamam. Akşam diyordun, işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı, dinsin artık bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun, tam kenarında havuzun. Aya haber sal, çıksın bu gece, görünsün şöyle gönlünce. Katıp tozu dumana var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Burası 100.

0: Kitaplar, bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez mi, fark eder.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

da ses etmesem de anladın hatta. Keşkeleri döksem yoluna, çarpıyor kalbim durmasın asla.

0: olsam bir daha elimi asla tutma.
1: Burası 103.5. Şu anda

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: sigortayla sigortanda artın var.
1: Abdullah sigortayla artın var sigortanda.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol Opet.

0: ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizi bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

canımdan geçerim, senden vazgeçmem umurumda.

yaraları eşilince meyhaneyi içerler.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Ah çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5.